0: yaşamayan kimse yok. Kız öyle alire la la la la la la. Amin çocuk evi nerede?
1: A son otey.
0: A son otey.
1: A son otey.
0: A son otey. A son otey. A son otey. A son otey. A son otey. A son otey. A son otey.